0: dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
3: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
4: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
3: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
4: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
3: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
6: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı. Uzman doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
7: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
2: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
1: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
2: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
1: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
2: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres Haydarbey Mahallesi Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımını

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel Yaza Hoş Geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Artı eğitim, eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

0: selamlar. Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres: Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
3: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
2: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
3: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
2: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
3: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
2: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon: 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman
3: taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
10: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuruyemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuruyemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
10: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 1479 0544 344 1446.
11: Artı eğitim eğitim doğru adım, bilgi de büyür her bir yer.
12: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
11: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
13: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu

0: Çapak'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda. Ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
4: Spor.
3: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi

0: ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılış hadiseyle yaptık. Ara Beni isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise Berkay karşılıyor şimdi bizi. Gel gel radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Rain Man radyonuzdaydı. Sen Var Ya isimli şarkısıyla son günlerde sıkça listelerimize yer bulan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ardındansa sevilen grup köpüğüne devam edeceğiz. Yakın süreçte grup yeniden bir araya geldi ve konserlerine devam ediyor. Al Aramızdan isimli çalışmalarıyla radyonuzda sizlerle, şimdi onlarda.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertizi.

0: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri. Sayona.
0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Pınarbaşı Urmudutçu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
5: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
5: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon: 0530 119 99 46.
0: Pınarbaşı Urmudutçu Halil.
6: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz.

0: Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-46-00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.
4: Mustafa'yla müzikalite.
3: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor. Radyo 5.

Son dönemde bizlerle buluşan ve çok sevilen Derya Uluğ şarkılarından biriydi. Hani radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen sonrasında ikilemle devam edeceğiz. Onlardan da dinleyeceğimiz çalışma. Bak dönüyor dünya.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo Fresh.

Pop müziğin sevilen seslerinden biri Aydın Kurtoğlu'ndan dinledik. Öptüm isimli şarkısıyla da biraz olsun geçmişe götürdüğünü söyleyebiliriz bizi. Şarkı çıkalı uzun zaman oldu ama hala dinlemekten keyif alıyoruz. Sonrasında ise Emrah Tuğ'la devam edelim şimdi. Yeni Fark Ettim isimli çalışması radyonuzda sizler.

Günümüzü renklendiren şarkılardan biriydi. Melek Mosso'dan dinlediğimiz bu özel çalışma Hayatım Kaymış. Radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında pop müziği bugüne dek paylaştığı şarkılarla yön vermiş isimlerden biri Demet Akalın'la devam edeceğiz. Bir Şey Mi Dedin isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Kıbrıs'ı sevilen ses Buray'dan dinledik. Taç Mahal isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan Nisim'di sanatçı ve sonrasında ise yılların eskitemediği gruplardan biri Mazhar Fuat Özkan'la devam edeceğiz. Grubun üyesi Özkan Uğur aramızdan ayrılsa da şarkıları gerçekten uzun yıllar dinlenecek ve daima çok sevilecek o çalışmalardan biri Hep Yaşın 19 radyonuzda sizlerle şimdi.

0: şeysin sen.
1: Reklamlar. Aracınızın temizliği de, görünümü de durmuş oto yıkamada tamamlanıyor.
2: İç dış detaylı oto yıkama, motor temizliği ve profesyonel bakım hizmetleriyle aracınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturuyoruz.
1: Ve en önemlisi, aracınıza şıklık, konfor ve güneşten koruma kazandıran profesyonel cam filmi uygulaması şimdi durmuş oto yıkamada.
2: Kaliteli malzeme, titiz işçilik ve uygun fiyat avantajıyla aracınızı yenilemenin tam zamanı.
1: Üstelik adresten alıp adrese bırakma hizmetimiz de sizlerin hizmetinde.
2: Durmuş Oto Yıkama adres, Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda.
1: Bilgi ve randevu için 0532 374 87 64.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon: 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımınızda.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.

0: Beşiktaş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
2: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
2: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
2: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
3: Artı eğitim eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
4: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
3: VIP sınıflarda güçlü bir adım Artı Eğitim.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo 5.
8: Mustafa'yla müzikalite.
6: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
7: Radyo 5.
6: Müzikalite.
8: I love it.
6: Müzikalite.
7: Radyo 5.

Norm Ender ve Ebru Gündeş birlikteliğinden dinledik sevilen düetleri Bir Çift Göz. Radyonuzda kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Sonrasında Göksel karşılıyor bizi. Canım isimli şarkısını dinliyoruz, ondan da keyfini çıkarın.

Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Eskimeyen eskiler.

Ümit Sayın'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından bir tanesi Ben Tabii Ki ile günümüzü de oldukça enerjik hale getirdiğini söyleyebiliriz. Hemen sonrasında yeniden günümüze dönüyoruz şimdi. Minik Serçe Sezen Aksu ile birlikte. Ey Aşk, radyonuzda sizlerle.

0: Radyo Peş. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Peş. Müzikalite.
1: I love it.
0: Radyo Peş.

sana. Gökhan Türkmen ve Arın Kolçak ortaklığından dinledik sevilen düetleri Yanımda Kaldı radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise şimdi yepyeni bir hit şarkıyla devam edeceğiz. Yalın'ın yorumundan dinleyeceksiniz. Akşamüstü radyonuzda. Yakın.

Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 5875. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin ekspertiz istasyonu.

Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Toran Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546-945-4600. Toran Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Pınarbaşı Urmuducu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
1: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
2: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
1: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuducu Halil.
2: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 99 46.
1: Pınarbaşı Urmuducu Halil.

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 7746. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Artı eğitim eğitim doğru adım. Bilgiyle büyür her bir yer.
8: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres: Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
7: VIP sınıflarda güçlü bir adım. Artı Eğitim.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
11: Toki'den evi çıkanlara,
12: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
11: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
12: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
11: Düğün seti 189 bin lira.
12: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
11: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
12: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
11: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
12: Telefon: 0506 307 73 28.
11: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Evlerinizde hijyenin ve ferahlığın adresi Toran Koltuk Yıkama. Koltuklarınızda biriken kir, leke ve kötü kokulara son. Derinlemesine buharlı temizlik sistemiyle koltuklarınızı ilk günkü temizliğine kavuşturuyoruz. Üstelik sadece evinizde değil, yerinde araç koltuğu yıkama hizmetimizle aracınızı da hijyenle buluşturuyoruz. Şimdi kaçırılmayacak kampanya. Bir takım koltuk yıkatana tam 600 lira değerinde 6 sandalye yıkama hediye. Kapınıza kadar geliyor. Profesyonel ekipmanlarımızla zahmetsiz ve güvenilir temizlik sunuyoruz. Temizlikte kaliteyi seçin. Turan Koltuk Yıkama. Hemen randevu alın. 546 945 46 00. Turan Koltuk Yıkama. Temizliğin buharlı gücü, hijyenin güvenilir adresi.

0: Doğallığın gerçek tadını arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Pınarbaşı Urmuduççu Halil, patentli markasıyla geleneksel yöntemlerle hazırlanan katkısız doğal dut pekmezini ve birbirinden özel yöresel lezzetleri sofralarınıza getiriyor.
0: Odun ateşinde yılların tecrübesiyle hazırlanan eşsiz lezzet.
1: Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi, sevdiklerinize en doğal hediye.
0: Doğal dut pekmezi, yöresel ürünler ve daha fazlası. Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
1: Gelenekten gelen doğal lezzet şimdi sizlerle. Sipariş telefon 0530 119 9946.
0: Pınarbaşı Urmuduççu Halil.
2: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Kökenöz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 250 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 250 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi, Fiş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin de kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz.
4: Artı eğitim, eğitim doğru adım.
2: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokulu karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Reklamlar. Araban.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi'nden dev kampanya. Kaporta Ekspertizi 2750 lira. Kaporta Motor Ekspertizi 3750 lira. Kaporta, motor, mekanik, hasar ve kilometre sorgusu OBD cihazı ile beyinden arıza tespiti, beyinden kilometre sorgusu, silindir kapak çonta testi hepsi sadece 4750 lira. Lütfen randevu alınız. 0505 490 58 75. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu. Dulkadiroğlu Şubesi. Şehrin Ekspertiz İstasyonu.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTB ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin lira fiyatıyla Kahramanmaraş Chery Sarpel Otomotiv'de sizleri bekliyor. Adres Adana yolu üzeri 3. kilometrede. Telefon 0344 237 77 46. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan,

0: Anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Artı eğitim doğru adım, bilgiyle büyür her bir yer.
0: Sadece ortaokul öğrencisi alacak kadar özel bir kurum. Artı Eğitim Kurumu. Adres Suha Erler Lisesi civarı Türk Telekom Ortaokul karşısı. Telefon 0530 866 46 10.
1: VIP sınıflarda güçlü bir adım, Artı Eğitim.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909.
1: Radyo Fresh.

0: Şarkı ne diyor?
1: Severse.
0: Adı aşk olur diyor. Sen ben ayrı yazılır diyor. Ben de biz olalım diyorum sana.

yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

0: bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözü. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokaklarımda.

0: artık elbet üzüleceğim.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Are you? Radio Fish.

0: başka düş.
1: Bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize. Ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.